Abubakar joina babadi murum rangoni sahaba yep ma saiturum sahaba yep ma sitina funu jam muhammadur rasulullah mom lañu xam yalla mi jël muhammadur rasulullah moye bu cheikh salih ma ko wolu yalla ni jël muhammadur rasulullah moye bu cheikh salih.